0: nurlanayım.
1: Ustam, kanday jaqsız?
2: Bunun tandap bir dalıp atayın seni ertengi toyğu da ölen aytat dep uqup, saga tez jetkireyin dep Nuralı ustağa atayın jasatıp, manca 100-200 qomuz barken şonun içinen tandap şu saga bir örnek bereyin, saga bir şol ır yolun, ölen yolun açıla berseken dep saga soğuğa tüsbetinde alıp gelip durup atam inim.
1: Bul qomuz men üçün bir ötü çoğ belek boldu bul.
3: Rahmat, 师徒之间传的是义, 打的也是生活的样。 唱约龙自有他的庄重, 头戴白毡帽, 身披毛毡大衣, 这一身装束, 敬的是婚礼, 是歌谣, 更是生命本身。
4: 妈妈, 你为什么要缝爸爸的大衣呀? 这个周六, 你爸爸去参加那个亲戚的婚礼吗？到时候你爸爸穿这个大衣，给他们唱游龙歌，送上祝福。